burada dur, burada dur. Sanki bir şey koptu kafamda aniden. Bir zehir, bir zehir.